0: Energy. It's hot.
1: Akkadi pakkadi dikka dikkadi dikkadi dikkadi dikka dikkadi dikka dikkadi dikkadi dikkadi dikkadi dikkadi dikkiro dikkiro dikkiro
2: dikkiro dikkiro dikkiro.